0: uyayiqoqosha zalanaso uzalanaso tots kada ikuze ichapisi
1: sawara iki
0: zalanaso.